şöhretler bize gülmez eğer yarınızı gül gülse hem yaz olsa da rindiler bezmin.